0: Δεν. Δεν τελείωσε ακόμα. Είμαι ακόμα όρθιο.
1: Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Turkish.
3: Alkol teklifini hayır demeyi mi tercih edersiniz ya da hayır ehliyetimi kaybettim demeyi mi? Aslında pek alkol kullanan biri değilimdir. İş yerinde bir kutlama vardı ve alkol teklifine hayır diyemeyeceğimi hissettim. Sınırın altında olduğumu tahmin ediyordum ama 05'in üzerinde araç kullanırken yakalandım. Şimdi çocuklarımı okula götüremiyorum. Anneme onu doktora götüremeyeceğimi söylemek zorunda kaldım. Sorumlu olduğum kişilere hayır demek cezaların en kötüsü. Keşke alkol teklifine hayır deseydim. Sorumlu davranın. Alkollü iseniz araç kullanmayın. TSC tarafından hazırlanmış bir mesajdır.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Avustralya'nın yerli halkı aborijinler tarih boyunca tarifi imkansız acılar yaşadı. Topraklarından sürüldüler, aileleri ellerinden alındı, dilleri ve kültürleri yok edilmek istendi. Kendi hayatlarını şekillendiren kararlarda ise bugüne kadar neredeyse hiç söz sahibi olmadı. Ancak bugün adalet ve kendi kaderini tayin etme mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Kasım 2025'te yerli halklar ile Victoria hükümeti arasında Avustralya tarihinde bir ilk olan eyalet çapında anlaşma imzalandı. Bu anlaşma geçmişten bir şeyleri koparıp almak için değil, hakkı olana hakkını teslim etmek için yapıldı. Amacı toplumun sesine kulak vererek sağlık, eğitim, adalet ve barınma hizmetlerini iyileştirmek ve hepimiz için daha adil bir gelecek inşa etmek. Bu tarihi adım saygıyı, adaleti ve kapsayıcılığı temel alıyor. Çünkü tüm toplulukların bir arada karşılıklı saygınlık içinde yaşaması mümkün. Bu tarihi adım hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen 3zzz.com.au/treaty adresini ziyaret edin. Science World'de açılan canlı yeni sergi, Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın, hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Acil sağlık bakımına hemen ihtiyacınız varsa ancak hayatınızı tehdit eden bir durum yoksa Virtual Emergency Department sanal acil servisten ücretsiz destek alın. Cep telefonu veya bilgisayarınızdan görüntülü aramayla nitelikli acil doktorları ve hemşireleriyle konuşun. Kullanımı ücretsiz ve 7/24 açıktır. Randevuya, doktordan sevke, Medicare kartına gerek yoktur. Acil görüntülü danışma için sanal acil servis Virtual Emergency Departments araması yapın veya vet.vic.gov.au'yu ziyaret edin. Victoria hükümeti bir Treasury Place Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
5: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor.